Binary Crime Theory, kupana na kupokea, ifomo teme panzama, dibosu ifungola. Eclipse de sens, mungo tsimo ihaha.